Verificik. Verificik. Sevgi bir şey olsun. Çünkü abi. Çünkü onu kadın.